0: aquí.
1: Ne, ne zaman kudur mertardın yine?
0: Tabii çok kudur.
1: Kudur mertardın ya.